kolay sana. Gel de bana sor bir de. Sanki sevdan kanınla yazılmış yüreğimde. Kanım içimde dondu, canım çekildi. Canım çekildi sandım. Bu aşk bitti dedim ya. İşte o an yıkıldım. İşte o an yıkıldım.